0: Jaka ke se ka ditsho, ke tla ditsho hantle. Ho tsane tsa mafelo a viki. Empale nana o le nale ya mamelo. Le mamelo ke batho ba baholo. Amen.
1: Amen. Well, that's it.